0: Kralın bu arada futbol canım Türkiye'yi var. Kralım o. Çok sonra. Bu arada çok
1: sonra. Fonduymuş da evet şimdi.
0: Kralım ona göre altı sarsın. Beni tut ve çekin.
2: Bu normal.
0: Bakın sessiz, sessiz.